0: kuwonya omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga okusaasi.
1: Ekyamagero ekyokubiri, Yesu afuula amazzi evviini ku mbaga y'e Kaana. Nyaffe Maria ye muwolereza waffe. Tewali kyasaba Yesu ekitatuukirira. Ng'okusaba kwe okwawaliriza Yesu okufuula amazzi evviini e Kaana, newankubadde ng'obudde bwe obw'okweyoleka abantu bwali tibunnatuuka. Nyaffe, tusabire eri Yesu ennema ze twetaaga okukola byonna by'atusaba mu bulamu bwaffe, okubeera ab'ekisa n'okukuumanga ekitiibwa kya bannaffe. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Yowaana omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'okusatu okutuuka ku lw'okutaano.

0: Jesu, a fe. Jesu, Maria, Yosefu. Jesu, Maria, Yosefu. Ayi mukama tusaasire. Ayi Kristu tusaasire.
1: Ayi
0: mukama tusaasire.
1: Ayi
0: Kristu tuwulire.
1: Ayi
0: Kristu tuwe.
1: Ayi Kristu tuwe.
0: Kati omugulu Katonda. Mwana mumuzi w'ensi Katonda. Mwoyo mutuukirivu Katonda. Kintu omutuukirivu Katonda omu. Maliya omutuukirivu. Omuzadde omutuukirivu owa Katonda. Mbeerevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu. Nnyina Yesu Kristu. Nnyina w'enneema ya Katonda. Omuzadde omutukuvu ddala. Omuzadde omwekuumi ddala. Omuzadde yaba olubuto n'atayonooneka. Omuzadde yazaala n'atayonooneka. Omuzadde asaanidde okwagala. Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa. Omuzadde omubuuliriza omulungi. Nnyina omutonzi. Nnyina omulokozi. Mbeerevu omwegendereza ennyo. Mbeerevu omutiibwa. Mbeerevu atagwa matenda. Mbeerevu omuyinza. Mbeerevu omusaasizi. Mbeerevu omwesigwa. Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu. Kitebe ky'amagezi. Kibuko y'essanyu lyaffe. Kuluza ebirungi eby'omwoyo. Kuluza ey'ekitiibwa. Kuluza ennungi ennyo ey'obujumbizi bw'eddiini. Looza etategeera.